bize dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo

0: Son bir tane. Ah şu eller, eller, eller, gurbet.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Haydar Dost Karadiş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

de... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: İlk kez merhabalar, selamlar, iz bırakanlar başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, yepyeni bir yayından yine herkese kucak dolusu sevgiler. Bu frekansta yalnızca türküler yok. Bu frekansta yüzyılların içinden süzülüp gelen bir kültürün sesi var. Ben Deniz Berna Uytunönk. Anadolu'nun taşına, toprağına, rüzgarına sinmiş hikayelerimiz var. Kimi zaman ayrılık, kimi zaman bir kavuşma. Ama her zaman gerçek, her zaman bizden. Ah, o güzel türküler, bazen adı olmayan insanların, sesi olmayan mirasları bizlere emanet edilmiş. Yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılmış ve hiçbir zaman eskimemiş, hiçbir zaman susmamış bir hafıza. Evet, bugün o hafıza yine geçmişte kalmıyor. Genç sanatçıların yorumuyla yeniden can buluyor. Usta isimlerin sesiyle yeniden derinleşiyor. Ve biz bu köprünün tam ortasında duruyoruz. Radyo Çağdaş olarak sadece bir radyo değiliz sevgili dinleyenler. Bir kültür hattıyız. Tabii Çağdaş Medya Grubu çatısı altında yayın yapan gazetemizle bu toprakların sesini yazıya döküyoruz. Gündemi sadece aktarmıyoruz bakın. Kentte olan olayları da yorumluyoruz. Kültürü, olayları, sanatı sadece anlatmıyoruz. Bakın kayıt altına da alıyoruz. Tabii Çağdaş Sanat Akademimizle bu mirasın geleceğini yetiştiriyoruz. Genç yetenekleri sadece sahne değil, kimlik kazandırılıyor. Yani bir ruh meselesi olduğunu öğretiyoruz. Ve bu radyo, Radyo Çağdaş işte tam burada devreye giriyor sevgili dinleyenler. Sizinle buluştuğumuz, bu hikayeleri birlikte yaşattığımız yer oluyor, can buluyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir türkü söyleniyorsa bir kültür hala yaşıyordur. Bugün de bu yolculuğa birlikte çıkıyoruz. İstekleriniz, selamlarınız, anlatmak istedikleriniz için hattımız açık. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram son gönderi altına da yorumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Et Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, bir hafıza, bir kültür, bir izdir. Hoş geldiniz efendim. İz Bırakanlar başladı. Serap Ertekin, Özcan Türe düeti Yaralıyım eseriyle başlangıcımızı yapalım.
1: Berna ile İz Bırakanlar.

Ah, hiç kimse hiç kimse içindeki o gerçek yarasını anlatamıyor maalesef. Hani bir insanın içinden geçen en sessiz çığlık deriz hepimiz. Yani bazen ne kadar güçlü görünürsek görünelim içimize paramparçadır. Tabii ki kimse görmüyor, kimse bilmiyor ama sadece sen biliyorsun. Evet, Özcan Türe ve Serap Ertekin hakikaten çok güzel bir eserde buluşmuş. Şimdi ise yine sizlere çok kıymetli bir sanatçıları daha doğrusu buluşturmak isterim. Cankat Erdoğan ve Güler Duman, Karabağım. Bu ilk ses bir araya gelince gerçekten geçmişle bugün aynı yürekte buluşuyormuş gibi hissediyorum. Belki de senin de içinde susturduğun bazı şeyler vardır sevgili dinleyicim. Belki bu türkü senin yerine konuşur. Şimdi sessizce dinleyelim. Karabağım sizlerle.

0: Berna ile iz bırakanlar.
1: Sözü müziği Onur Kalemkuş'a ait olan ve tabii ki düette de yer alan sevgili Tülay Macera'nın da eşlik ettiği çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturmak isterim. Yoruldum artık diyecek. Pes etmek değil de aslında en çok direnen insanlara söylediği cümledir bu, kendimden biliyorum. Böyle herkese yetişmeye çalışan, herkese geç kalan, ya kendine geç kalanların aslında. Gülümserken böyle içi çökenlerin, ne bileyim bir şeyim yok deyip de geceleri susmayanların cümlesidir bu. Yoruldum artık. Bilemiyorum, belki sen de yoruldun. Ama söyleyemedin. Cesaret edemedin. Hadi bu türkü hepimizin yerine söylesin, ne dersiniz?

Yar ömrüm bu yolda heder olsa, her günüm ayrı dert, ayrı keder olsa. Bugünüm dünden de beter olsa, yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Yoruldum, sadece yoruldum. Gözlerim yolda kaldı, yollarını gözledim. Gözyaşlarım içime aktı, ellerden gizledim. Bilsem bu satırları yazarken bile seni nasıl özledim. Yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu, yanıyor ciğerim. Ama ben seni sevmekten hiç

0: Ay yoruldum artık. Gerçekten ne kadar güzel bir eserdi değil mi? Yani dinlerken, dinlettirirken de aynı hisse buluştuğumuzu düşünüyorum. Evet, Anadolu'nun en bilinen türkülerinden biri. Yine teknoloji, yapay zeka tabii devreye giriyor. Hani ben bazen korkarım yapay zekadan. Ne bileyim, ses değişebilir, yorum değişebilir, o duygu değişebilir. Bilemiyoruz ama gerçekten yaşanmışlıkla yazılan her türkü, hani yapay zeka ile seslendirilse bile, bilmiyorum, alışılmışın dışında aynı hissi, aynı yerden durduğunu hissettim ben. Şimdi eski bir hikayeyi yepyeni bir sesle dinleyeceğiz. Bir Güzele Gönül Verdim al versiyonuyla. Merhaba yayınlar. Az önce yoruldum artık var ya, tam kalbime dokundu, sanki içimden biri konuştu diye bir mesaj var. Selim Bey hoş geldiniz. Merhaba yayınlar. Selamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz Berna Hanım. Her gün aynı saatte sizleri bekliyoruz. Sevgili Gizemciğim çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Bu parça bana armağan olabilir mi demiş Okan Bey. Tabii ki armağan olabilir. Hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Bu kıymetli Türkiye'ye şöyle en baştan bir başlayarak dinleyelim. Tüm dinleyicilerimize derman edelim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Merhaba yayınlar. İşe doğru gidiyorum. Arabada sizi dinliyorum. İşe gitmeden önce kendime geliyorum resmen diye bir mesaj var. Ya hoş geldin Ali. Sefalar getirdin kardeşim. Hani bizlerle birlikte dinlenip bizlerle birlikte motive olman gerçekten beni çok mutlu etti açıkçası. O zaman sana Mustafa Özarslan'dan Derdimi Sormayın türküsünü armağan etmek isterim kabul edersen. Keyifli dinlemeler.

0: Hep söylüyorum, yaşayan en genç ozanlarımızdan sevgili Vedat Gündoğdu hocam. İyi ki onunla aynı zamanda yaşıyorum.
1: Bir melekti geldi, başka diyara uçtu. Ara sıra...
0: Yine kıymetli bir eseri de sizlerle buluşturmak isterim. Ayşen Biten ve Musa Eroğlu düeti. Üst üste aynı mesajlar geliyor arkadaşlar. O yüzden okumazsam lütfen yanlış anlamayın ama istekler doğrultusunda yayın akışıma yön verdiğimi her zaman söylüyorum. Ama üst üste kopyala yapıştır aynı mesajlar da çok hoş durmuyor. O yüzden gelsin bakalım Ayşen Biten ve Musa Eroğlu telli turnam. Sonrası yine buralardayız.

Güler Duman hocam, gerçekten son zamanlarda gençlerin o kadar arkasında yanında duruyor ki varlığıyla onlara çok güç veriyor. Tabii bu dünyada da çok güzel izler bırakıyor. Birçok genç sanatçıyla yaptıkları düetler gerçekten şahane ötesi. Evet, Koray Çatal'la da yapmış oldu bu gece adlı düet. Top 20 listemizde de birinci sıradaydı.

Evet, geleneksel değerleri modern vizyonla buluşturan o kıymetli eser sizlerle birlikteydi. Şimdi ise Arzu ve Ekrem Şahin Manzur Olur türküsünü buluşturmak isterim sizinle. Sözümüz iyi Ekrem Şahin'e ait olan bu kıymetli eser. Bu arada Ozan Bey diyor ki merhaba, yayınlar konuşmadan da anlaşılabiliyormuş insan. Bu yayın bana onu hatırlattı. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Merhaba yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz Berna Hanım? Çok güzel gidiyor yayın. Her parça ayrı bir yere dokunuyor. İyi ki varsınız. Sevgili Aylin, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben bu eseri sana armağan edeyim Aylin'cim, olur mu? Evet, şimdi bir dağın, bir suyun, bir hasretin sesi sizlerle birlikte olacak. Manzur sadece bir sır değil, bir hafızadır sevgili dinleyenler. Manzur'un her damlasında bir hikaye vardır. Bir gidişin, bir kalışın, bir bekleyişin izi vardır. Bu türkü de tam olarak o yerden bize seslenecek. Hadi kulak verelim.

sevenlere gönül verdim Sevcan Orhan yorumuyla. Bizlerle birlikte gerçekten böyle yüreğin en kırılgan yerinden geçen bir türküdeyiz efendim. Sevmeyi bilenlere değil de sadece seviyor gibi görünenlere yüreğini bırakmak. Yani demek bazen de aslında geri denir. Sevenlere gönül verdim. İnsan en çok da ona kırılmıyor mu? Hak edene değil de yanlış kişiye verdiğimiz o sevgiye değeri. Aha, bu türkü senin yerini anlatsın efendim. Gelsin bakalım Sevcan Orhan yorumuyla bu kıymetli eser, sonrası yine buralardayız.

Bu eseri çok seviyorum gerçekten. Sözümüzü Şenol Tezcan'a ait olan Yazan Kalem Siyah. Çok anlamlı bir eser gerçekten. Böyle hayatımızın bir noktasında bunu böyle bağıra bağıra söyleyebileceğimiz dönem olmuştur. Maalesef hayat hep inişli çıkışlı. Yokuşları olan bir devranı sürüyoruz şu anda. Yazan kalem siyah derler. Yani yazılmış, yani değişmez sanılır. Ama yine de insan ne bileyim sorar kendine ya. Gerçekten kader mi yoksa bizim seçimlerimiz mi? Bilemiyoruz.

Evet. Ay ne güzel bir eser bu ya. Hiç bitsin istemiyorum açıkçası. Hani böyle yalnız olmadığımızı hissettiren türküler vardır ya. Yazılmış olanı dinledik aslında. Şimdi yine güzel bir türkü sizlerle buluşturacağım. Müsaadenizle Emre Saltık'tan Gelmedin Gülüm eseri bizlerle birlikte. Hani umudun böyle yavaş yavaş tükenmesini izlemek çok zordur. Bir insanın gerçekten en zor yaşadığı şeylerden biridir. Hani saatler geçer, yol boş kalır. Ne bileyim, insan en çok zaman anlar bakın. Gelmediği zaman. Emre Saltık'a da saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Yalvar.

Dardayım albümünde seslendirmişti sevgili Emre Saltık. Evet, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu gerçekten zamansız aramızdan ayrılan çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. İşte böyle bıraktığı izlerle yaşamaya devam ediyoruz.

Evet, Anadolu'nun en bilindik en eski türkülerinden biridir. Gönlüm Ataşlara Yandık Gidiyor eseri. Çok da severim bu eseri aslında. Yine bir yapay zekanın cover versiyonu aslında bizlerle birlikteydi. Ama size bir Caner Gülsüm yorumunu buluşturmak isterim müsaadenizle. Hani böyle birini tarif ederiz ya, böyle kömür karası gibi gözleri vardı, simsiyah saçları vardı. Hani bir bırkışın bıraktığı izin türküsüdür bu aslında. Belki sen de bir zamanlar bir çift göze daldın, bilemiyorum. Belki hala çıkamadın. Bu türkü sana çok tanıdık gelecek. Bu arada Ömer Bey, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu türkü de sizlere armağan olsun. Suzan Hanım'ın mesajı var. Merhaba Berna Hanım, iyi yayınlar. İnanın mesajda türkü bile istemek gelmiyor. O kadar başka türküler çalıyorsunuz ki içimiz ısındı demiş. Çok teşekkür ederim. Keza Müzeyyen Hanım, sizler de hoş geldiniz. Çokça selamlar lütfen arkadaşlarınıza. Emekçi büyüklerim, küçüklerim, kolaylıklar diliyorum hepinize. Belki bir türkü arası verdiniz, belki kısa bir çay molası, bilemiyorum ama bana kulak verdiğiniz için, çağdaş olduğunuz için minnettarım.

Yusuf Arputlu. Çok kendini az yorumuyla gerçekten hafızaları kazınan çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. İsmi Süphan adlı çalışmayla bizlerle birlikteydi. İbrahim abicim hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş geldiniz, çok mutlu oldum gerçekten. Herkesin derdi herkese yetiyor. Evet, şimdi bakın size çok başka, çok güzel bir eseri buluşturacağım. Mustafa Yıldız'dan yorumuyla gelecek. Tabii Mustafa Yıldız'dan deyince hani milli duyguları ya da böyle toplumsal temaları böyle türkülerinde, eserlerinde sıkça işleyen, kendine az tarzıyla da geniş kitlelere ulaşan bir sanatçı. Yani söylediği her parçada bir duruş, bir mesaj vardır. Bakın o yüzden ben çok severim. Türk Kızı adlı eserini sizlerle buluşturuyorum. Bu sadece bir kimlik değil, bakın bu bir duruş demek. Özellikle böyle kadının toplumun içindeki güçlü duruşunu anlatan, özellikle Türk kadınının, güzel bir türküyle sizlerle buluşturalım. Böyle hayatın bir yerinde yorulan kadınlarımız çoktur yani, ama yine de ayakta kalma mecburiyeti gösteren, işte bu türkü de tam da o güce sesleniyor.

Evet efendim, Mustafa Yıldız Doğan bizlerle birlikteydi. Hemen arada bir Ahmet Şafak, ne dersiniz? Neyleyim? Böyle çözüm aramaktan vazgeçmek değil de böyle elinden geleni yaptıktan sonra durup sormak demek aslında. Ya daha ne yapayım? İşte bazen hayat insanı öyle bir yere getiriyor ki ne dönebiliyorsun ne de ileri gidebiliyorsun. İşte o anın cümlesidir neyleyim. Hadi hep birlikte dinlerken kendimizi, yaşadıklarımızı, başımıza gelenleri şöyle bir sorgulayalım. Yorgunluğumuzu böyle sessizce tekrar tekrar kabul edelim. Ne bileyim, sen de belki benim gibi çok düşündün sevgili dinleyicim. Belki çok uğraştın ve sonunda sadece şunu dedin: neyleyim? En baştan dinleyelim, ne dersiniz? Hepinize keyifli dinlemeler. Bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan...

0: Evet, sözüm. Evet, sözümüzü yine Ali Kın'a ait olan çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturduk. Şimdi bakıyorum, güzel bir eseri daha böyle armağan etmek isterim ama hani ben hep söylüyorum ya, ne olursa olsun burası böyle müzik evrenseldir, dilediğini ırk, etnik kimliği asla olmaz diye. Bir de Ahmet Kaya'yı yayınlayalım, ne dersiniz? Hepimizin bağıra bağıra söylediği, nereden bileceksiniz? Kimse kimsenin ne yaşadığını, içindeki fırtınaları, nelerle mücadele ettiğini asla bilemez. Aslında anlaşılmamanın en derin yerinden gelen bir türküdeyiz. Sitem etmiyoruz bakın. Yalnızlık cümlesini bağıra bağıra söylüyoruz. Çünkü herkes konuşur, herkes yorum yapar. Ama kimse gerçekten tuz için neler yaşadığını yaşamadan bilemez efendim. Ahmet Kaya'da gerçekten acıyı böyle saklamadan sözleriyle iz bırakan bir sanatçıydı. Saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Bazen gerçek türkülerimiz vardır. En gerçek türkülerden biri.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde, sakallarım pas içinde, siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?

duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye

Ben ağrımla yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ağrımla yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Sizi benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

Evet efendim, toplumsal ve gerçekten milli olayları yine türkülerin de yansıtan sevgili Ahmet Kaya'yı buluşturduk sizlerle. Şimdi ise güzel bir Nurettin Rençber çalışmasına ne dersiniz? Söyle Tsunami eseri bizlerle birlikte olsun. Son yarım saatimizin içerisinde girmiş bulunuyoruz. Sevgili Selda'cığım merhabalar, iyi yayınlar Berna'cığım. Sesin çok iyi geliyor. Nurettin Rençber'den bir eser yayınlarsan. Arkadaşım Buket Erman olsun demiş. Benden de böyle çokça selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eser armağan edelim size. Umarım seversin Selda'cığım. Buket ve Selda için Nurettin Rençber'den Söylesin o meselesizlerle.

o sesleniş, o içten yalın ama derin. Herkese söylenmiyor ki yer sevgili dinleyenler. Vallahi söyleyemiyorsun. Birine yer diyorsan ona sığınıyorsundur. Evet, Aysel Yakupoğlu ve Bektaş Dolu'nun yer diyerek adlı çalışmasını sizlerle buluşturduk.

Bu iki kıymetli ses birleşince tek bir kelimeyi söylüyor işte yar diyerek. Hepimizin bir yeri vardır yüreğinde. Onlar armağan olsun diyelim, ne dersiniz? Efendim bir de böyle isyankar türkülerimiz vardır bakın. Bir gönlüne ben sığmadım. Hava Öğüt yorumuyla gelecek. Çok serttir bu türkü sevgili dinleyenler. Hani böyle çaresizce söylediğim bir cümle vardır ya. Bakın bu türkü sığmamak duygusuyla yürür. Bir yüreğe, bir kalbe sığamamanın hikayesi. Evet, aşkın karşılıksız kalmasını, değerin görülmemesini, insana ait olmadığı yerde yaşadığı kırgınlığını anlatan derin bir eser. Bakın, bir gönlüne ben sığmadım. Hani sevmedim değil, sevildim ama yetmedim demek. Şu

Vallahi bunu arabada böyle son ses açacaksın. Böyle yeşillikler arasında ya da böyle dağların arasında giderken dinleyeceksin. İnanın tam bir deşarj olma türküsü diyebilirim. Bu kadar aşikar, bu kadar kendini anlatan bir türkü. Bilmiyorum, böyle bir lezzet, böyle bir tat var mıdır? Evet efendim, Ali Aydar Güçlü, Saçlarını Sar Belime adlı türküyü sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Son parçamız olsun, ne dersiniz? Gözlerinden akan yaşı. Ya da bunu bir dinleyelim. Hani böyle sevdiğimiz insanlara bir hayranlığımız olur ya. Saçlarını sar beline. Gördüğün hayran kalmak, bunu saklayamamak, türküye dökmek. İşte bu cesareti anlatan kıymetli türkülerimizden. İçinden geçin olduğu gibi söyleyebilme hali var ya. Ali Aydar Güçlü yorumuyla gelecek. O eski Anadolu tavrını koruyan, doğallığıyla öne çıkan seslerimizden, çok kıymetli seslerimizden bir tanesi. Hadi bir kulak verelim, sonrası kapanışımız için buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.

Evet, Ali Aydar güçlü saçlarını sar belime Türküs Pisler'le birlikteydi. Şimdi ise İray Zerdüş ve Ali Doğan Öldüm Öldüm türküsüyle. Çok değişik bir eser aslında. Aşkın insani tüketen tarafını, hani böyle kaybın, hani çaresizliğin en yüksek duyguyla anlatılan güçlü eserlerden bir tanesi. Bakın, İray Zerdüş gerçekten çok böyle modern yorumla, derin duyguyla birleştiren genç bir ses, grup. Ali Doğan ise gerçekten o duygunun kökünü

yani Türk halk müziği tarafını güçlendiriyor. Yani iki farklı dünya ama tek bir hisse de çok güzel birleşmiş. Tabii öldüm öldüm tükenmişlik. Herkes bir şey yaşadı bakın bu hayatta. Ve böyle herkes mutlaka söylemiştir içinden ben bittim diye. İşte bu türkü oradan bizlere seslenecek kapanışımızda. Bugün de yolculuğumuzun sonuna geldik. Türkülerimizi söyledik. Aslında hayatı konuştuk bakın. Kim zaman bir ayrılığı, kim zaman bir umudu. Bazen de içimize sakladığımız o sessiz cümleleri. Anadolu'nun sesiyle başladık ve o yine o sesle bitiriyoruz. Çünkü bu topraklarda her duygu bir türküye dönüşür sevgili dinleyenler. Ve her türkü yeniden mutlaka bize dokunur. Radyo Çağdaş sadece, Radyo Çağdaş'ta sadece çalmadık. Hatırladık, hissettik, birlikte yaşadık. Nasip olursa yine aynı frekansla buluşacağız. Aynı samimiyetle, aynı duyguyla. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve unutmayın, bazı duygular hiçbir zaman anlatılmaz. Türkü olur ve yüzyıllarca dolaşır durur. Kendinize çok iyi bakın. Çok seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Sandık sandığıdır bu türkünün diğer adı da. Hepinize armağan olsun efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji Kuşağı başlıyor.

0: Sevgiyle dostluğum.
1: Türkiye'nin en büyük kitap fuarı kapılarını kitap severlere açıyor. 3-11 Ekim günlerinde Türkiye'nin en güçlü kalemleri, yazar ve fikir insanları unutulmaz imza günleri ve konferanslarla Kocaeli Kongre Merkezi'nde okuyucularıyla buluşacak. Yüzlerce yayın evi, seçkin sahaf ve sürpriz etkinliklerin yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarı'na herkesi bekliyoruz. Haydi kağıttan dünyaları keşfetmeye. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çalışınca oluyor. Radyo Çağdaş.

0: Çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Türkiye'nin en büyük kitap fuarı kapılarını kitap severlere açıyor. 3-11 Ekim günlerinde Türkiye'nin en güçlü kalemleri, yazar ve fikir insanları unutulmaz imza günleri ve konferanslarla Kocaeli Kongre Merkezi'nde okuyucularıyla buluşacak. Yüzlerce yayın evi, seçkin sahaf ve sürpriz etkinliklerin yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarı'na herkesi bekliyoruz. Haydi kağıttan dünyaları keşfetmeye. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çalışınca oluyor.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Kuluçi malaçı kaçı baçı kambalaçı kuluçi malaçı kaçı baçı kambalaçı kuluçi malaçı kaçı baçı kambalaçı hokus pokus im salami.

0: Radyo Çağdaş.
1: Türkiye'nin en büyük kitap fuarı kapılarını kitap severlere açıyor. 3-11 Ekim günlerinde Türkiye'nin en güçlü kalemleri, yazar ve fikir insanları unutulmaz imza günleri ve konferanslarla Kocaeli Kongre Merkezi'nde okuyucularıyla buluşacak. Yüzlerce yayın evi, seçkin sahaf ve sürpriz etkinliklerin yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarı'na herkesi bekliyoruz. Haydi kağıttan dünyaları keşfetmeye. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çalışınca oluyor.
2: Radyo Çağdaş.

0: ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanın
1: Radyo Çağdaş.

0: dostluğun buluşu en iyi.
1: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
2: Erimiz.
1: Yiğidi kim?
2: Efemiz.
1: Susuz derelerde kavak biter mi?
2: Bitmez.
1: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
2: Tütmez.
1: Yiğit kime derler?
2: Sözünde durup efesiyle ölene.
1: Korkak kime derler?
2: Sözünden dönen aman dileyene.
1: İnsan dünyaya niçin gelir?
2: Ölmek için.
1: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
2: dertlenip hortlamaya.
1: Var yemezlere acımak mı?

0: yoktur?
1: Merhamet!
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte!
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde!
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızanı olsun mu?
1: Olsun!
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın!
0: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Ne? Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Radyo Çağdaş.
1: Boyumuzu çoktan aştı. Beklentilerin bedenimizi yıldırdığı ve söylenmesi gereken her şeyin söylendiği. Lakin çaresizliğin hüküm sürdüğü o savaş zamanlarından birindeyiz. Biz iki kuşaktır kendimizle savaşırız. Çelişkilerimizi ilke diye sunmaktan vazgeçişimiz şunun şurasında kaç günlük iş. Suçladığımız düzenin vazgeçilmez parçalarından olmadık hiç. Ama vaz da geçmedik. Sevdalarının fukarası o çocuklar büyüdü. Dostluktan çok belki ihaneti gördü. Aslında sevdalarımız zaten raftaydı. İndirdiğimizde yaşımız geçmemişti belki ama biz yaşamaya gecikmiştik. Doluyduk, donanmıştık. Uğruna ölünecekler sıralamasında ikinci sıradaydı yar. Belki ama hepimizin yüreğinde saklıydı. Çünkü vakit yoktu. Yarınları hazırlarken aşka. İşte ondandır şimdi sevda şiirlerine tutunuşumuz. Yorulmuş, vazgeçmişiz şikayet etmekten. Binlercesi içinden denize ulaşan karettalar gibiyiz. Ayakta kalmanın şansına inanır olmuşuz. Mazeretler bulmuşuz. Ve sanki vaktin bu kadar hızlı geçtiğini yeni anlamışız. Yani korktuğumuz ama aradığımız yalnız gecelerden birindeyiz. Eski defterleri karıştırmak değil niyetimiz. Onca beklemiş susmayan gönlümüz. Söylemeyen dilimiz söyler olmuş. Yürekten dile düşmüş sevdamız. İki şey bilirim biriktiği gözlenemeyen. Biri sevda, biri emek. Zamanı geldiğinde zamanlı zamansız ve de çoğunlukla ulu orta dökülüverir yüreğe, dile, ele.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Her türküyü çalmaz bizim telimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

0: Radyo Çağdaş.
1: Ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim bağırları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra, şarkılardan arta kalanlar kulağımızda, rakının susuzuyla delikanlıyız, sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola, bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstündeyim.

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya. Yani.

0: Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın.
1: Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen iyisi mi söyletme beni.
2: Radyo Çağdaş.

Analar bize seslenirdi taş havlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuşturup duruzgâr. Bir kahvenin telvesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehriye açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk, paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin. Biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle. Hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

0: dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.
1: Radyo Çağdaş.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

0: ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?
1: Buna

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Ne eylersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne eylersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne eylersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

0: fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla. Ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı, ağlardım. Sufi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti, felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde
1: sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Biz 3 kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. 3 ağız, 3 yürek, 3 yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kilişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi, yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri, yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin heyulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Hey Bedir Han, hey, mezarı kartal yuvası.

0: Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.
1: Radyo Çağdaş.
2: İlk kendi yaşıyorsan masa, sevdalar da tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsa,

0: Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim yarın.
1: Radyo Çağdaş.
0: Yarın olmayacaksa diye bir not düşmüşüm. Anlamsız ki o kadar olsun. Bu yazı kimin? Ben neden yazdığımı okuyamam. Alelacele bu yaşamı kim çizdi, kim yazdı bilmem desem o da yalan. Biliriz de açmanın anlamı yok. Biz uzun zamanlar yitirdik ve kocaman dostlar. Yarınları kuracaktık güya. Sevdalar şiirlerde, zulamızda. Kitap oldu çok kez raflarda. Ne kadar da meraklıymışız edebiyata. Peki onca cinayeti kim işledi? Yazdığımıza göre okuyacak ya da biz okursak dinleyecek birileri çıkacak bunları. O zaman fazla iç karartmamalı. Yakaladığımız yerden bu treni atlamalı da içime sinmiyor. Tam sevda şiirleri diye başlayacağım. Masamda camın altında o dizeler duruyor. Hani hak ettiklerini yaşayamayan, adını duvarlara yazıp resimlerini kartpostallara koyduğumuz dostlar. En çok onların hakkıydı yaşamak. Düşününce bugünler burnumuzdan geliyor. Güneşi boyayacaklardı. Olmadı. Yaklaştılar ve yandılar. Yaşamın elinden hiç tutmadılar. Kucaklayan da yoktu onları. Uğruna öldükleri hiç kimse tanımamıştı. Ama göçüp gitmek böylesine acele. Onlara değilse de bana hep ağırdı. İçimden yıllardır hep öldükleri yere dikilmek geldi.

Dün sahilde karşılaştık. Bir an gözüm ısırdı. Sonra birden tanıdım. Düşmemek için zor tuttum kendimi. Bacaklarım titredi. Bir ağaca yaslandım. Yırtılan bir mektup gibi sisli hatıraların gerisinden bakıyordu. Eski bir sevdanın durulmamış nehirleri çırpınarak yüreğime akıyordu. Hatırladığım bir sonbahar günüydü. Karşımızdaki yeni eve taşındılar.

Gün bakışıp duruyorduk. Gözleri sanki birer kurşundular. O zamanlar ben zıpkın gibi bir çocuktum. Liseye yeni başlamıştım. Onun saçlarını geriye savurup çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım. Ne zaman cama çıksam karşı balkonda ıtırlı bir çiçek gibi tütüyordu. Ne zaman buluşalım desem olmaz diyordu. Mektuplaşmak ona yetiyordu. Bir Temmuz akşamıydı, unutmam. Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı. Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm. İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştım. Sonraları çok konuştuk, gezdik. Bazen ağlaşıp bazen de gülüştük. Çılgın gibiydik, her fırsatta buluştuk. Ulu orta öpüştük, herkesin diline düştük. Ailesi baş edemedi. Mersin'deki halasına gönderdi. Hiç arayıp sormadım. Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım. Dünyam değişmişti artık. Memleketin gidişatını hiç mi hiç beğenmiyordum. Forumlara, yürüyüşlere katılıyor, durmadan şiir okuyup ajitasyon çekiyordum. Ah o gençlik rüzgarı. Ah. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım. Anarşik bir eylem sırasında seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım. Ameliyatın ardından yıllarca yattım içeride. Dosyam bir hayli kavarmıştı. Beni o nemli koğuşlarda vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı. İçeriden çıkınca onu sordum. Bir az subayla evlenip buradan gitmişti. Oysa kibrit havlusuyla koluma dağladığım ismi hala silinmemişti. Hayat devam ediyordu. İçkiye vurmuştum. Unutmayı deniyordum. Pencerenin önünde kuruyan bir çiçek gibi günden güne tükeniyordum. Anam çökmüştü artık. Ölmeden mürüvvet istiyordu. Bazen oturup dertleşirdik. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş, olur demiş. Ben de fazla uzatmadım. Evlendik. Geçmişe ait ne varsa mektuptu, resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız ne bileyim. Kör topal gidiyor işte. Ne var ki o hırçın saçları hep yüzüme savruluyor. Balkona her baktığımda. Pişmanlık bir eski yara gibi hala kımıldayıp duruyor onu hatırladığımda. Biliyorum. Onunla olsaydım, böyle kavga edip durmazdım yüreğimle. Biliyorum, bu sevdayı ben yıktım. Ben öldürdüm bu hoyrat ellerimle.
Dün sahilde karşılaştık. Bir an boş bulundum. Sendeler gibi oldum. Öyle bir baktı ki ben o gözlerde bir ömrün bütün acılarını buldum. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başını eğip gitti çocuklarının yanına. Nedendir bilmiyorum. Fakat girmek istemedi sanki kocasının koluna. Ardından koşup durduramadım. Ona soramadım. Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri ben artık değnekli bir topa oldum.

Radyo Çağdaş.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasak.

Radyo Çağdaş. En iyi nokta.

0: 12 gece.
1: Çok ses geliyor.
0: Hayır, gece 12 ya, kalkamayacağız sabah 4'te.
2: Radyo Çağdaş. Kızıl Gonca'ya benzer.

Kimi ateş gibi yaktın beni der. Her gören göğsüme taksam seni der. Kimi ateş gibi yaktın beni der. Kimi billur bakışından söz eder.

0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.